güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen? Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman,

0: Değerli dinleyiciler, 95,8 MHz'inden yayın yapan Nurumbay'ın Özgür Sesi, Özgür Radyo dinliyorsunuz. Özgür Radyo bugünkü programda. Birinci bölümde Almanca konuştuk. Yarım saatlik bir zamanımız kaldı. Epey bir konuşmuşuz Adil. Türkiye Almanya Film Festivali Başkanı Adil Kaya, stüdyo misafirimiz ve onunla yaptığımız Almanca röportajı hepiniz mutlaka şu anda radyosunun başında olanlar dinlemiştir. Ama Türkçe birkaç şeyle konuşarak bitireceğiz. Zaten çok fazla da zamanımız kalmadı. Ama 65. yılına girdi Türkiye-Almanya arasında yapılan anlaşma ve buraya gelen göçmen işçilerin, Türkiye'li göçmen işçilerin 65 yıl sonra bu yıl işte 65. yılını artık kutlayacak mıyız yoksa hesaplaşacak mıyız ne olacaksa. Ama Türkiye-Almanya Film Festivali Nürnberg'de vazgeçilmez bir kültür etkinliği durumunda ve işte 30. yılını geride bıraktı ve bir kitap çıkarttı. İşte çok böyle mükemmel bir kitap, tuğla gibi. Yani bu kitapta böyle karıştırdığımız zaman aslında çok, aslında bir anı bu. Bu anıyı saklamak ve bu resimleri görmek, çünkü bu resimlerin içerisinde bulunan bazı sanatçılar, gelen rejisörler, sanatçıların birçoğu hayatta yok. Elinize sağlık böyle bir şey yaptığınız için öncelikle. Neden böyle bir şey gerek duydunuz? Önce bir onu sorayım, ondan sonra devam edelim seninle.
1: Vallahi çok doğru bir soru. Çünkü zaten 4 tane kitap gönderilmiş dünyaya. Yani 4 kutsal kitaptan sonra bir kitap daha çıkarmanın da anlamı ne diye sorulabilir. Ama buna rağmen milyonlarca kitap basılıyor. Biz de o kervana katılalım dedik. Tarihe not düşelim dedik. Yani Almanya'da böyle bir kültürel bir festival, iki ülkeyi, iki ülkenin kültürünü, sanatını buluşturabilen ve bunu sadece birkaç kez değil 30 kez yapabilen bir festivali tarihe yad edelim bir çeşit. Sadece anı olmasın. Türkler yapınca böyle güzel şeyler de yapar dedirtmek için Almanları, onun için çıkardık. Masanızın üzerinde durabilsin. Kendi festival birkaç yıl, değişik yıllarda takip edenler için de güzel bir anı olsun tabii. Anı defteri gibi karıştırabilsin, o yıllara gitsin. Zannederim başarılı bir şey oldu. Türkçe ve Almanca çıkardık. 28 kişi yazı yazdı kitaba. Sadece fotoğraflardan oluşan bir aile albümü değil. Yarısı albüm denilebilir. Diğer yarısı bilgiler ve yazılar. Ve internette, dijital ortamda kaybolmak istemedik. Böyle bir kitapla fiziksel ortamda da var olalım dedik. Şimdiye kadar eline geçiren kim olduysa tebrikler gönderdi. Çok beğendiklerini söyledi. Sadece birkaç kişi eleştirdi. Kendi fotoğraflarını küçük buldukları için.
0: Küçük buldum. Ama yer vermişsiniz en azından.
1: Evet. Doğru.
0: Ama şeyin yani çok uzaklardan, uzak yollardan geldik. İsmiyle çıktı ve uzak yollardan geldik. Biraz da aslında bizim göçümüzü anlatıyor, değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Zaten başlığı da onun için seçtik. Şimdi biz bu festivalde 1992 yılında başladığımızda sonra geliştirdiğimiz süreç başarılı bir süreç. Çok iyi bir gelişme. Bütün Alman makamları her şeyi kabul ediyor. Türk tarafı da böyle. Bu başarının başında ilk neslin başarıları var. Onu unutmamak için zaten kitabı da onlara adadık. Birinci nesile adadık kitabı. Onların başarısı olmasa ikinci neslin başarısı olmayacaktı. Biz onların çektiği acıların sayesinde belli başarılara ulaşabildik. 65 yıl içinde bugüne geldik. Aslında bugün de yetinmeyeceğiz. Mutlu olamayız bu yetindiğimiz şeyle. Az önce Almanca konuştuğumuz, şimdi bir eyalet başbakanı Türkiye kökenli Cem Özdemir diyebiliyoruz. Ama bu yeterli değil bizim için. Ama buraya gelebilmek için de birinci ve ikinci neslin uğraşlarını unutmamak gerekiyor. Kitapta onun için uzak yollardan geldik. Yani 61 yılından beri süren bir mücadelenin sonucudur bu festivalde.
0: Evet. Ya şimdi Adil, şöyle bir, yani Almanca konuştuğumuzda da sormuştum ama Türkçe dinleyenler için de belki ilginçtir. Şimdi yani çok ön planda işte Adil Kaya, Ayten Akyıldız ya da birçok böyle isim var ama ikinizin öne çıktığı bir film festivalinin öncüleri diyebileceğimiz, hemen Adil dediğin zaman mutlaka film festivaliyle bir anımsama gelecek insanların beynine. Adil Kaya kim diye soranlar olabilir, merak edenler olabilir. Ben de aslında hani hep tanışıyoruz, yıllardır biz hep tanışıyoruz, 80'lerden beri tanışıyoruz ama yani mesela ne zaman geldin, hangi, niçin geldin bu konuda hiç böyle sohbetimiz olmadı. Yani ilk olarak bugün bunları konuştuk seninle.
1: Ve tesadüfen şeyi çıkardık ortaya, biz az çok aynı yaşlardayız, aynı yıllarda Nürnberg'e gelmişiz, aynı sosyalizasyondan geçmişiz. Senin de derdin sadece Türkiye'deki siyasal çalkantılara ışık tutabilmek için çalışmalarda bulunmak değilmiş. Aynı zamanda Alman toplumuyla da kaynaşma diyeyim, irtibat içinde olma, diyalog içinde olmakmış ki onun için seni de radyo sette, vallahi bir 30 yıldır falan tanışıyoruz galiba.
0: 40. yılımız dolduracağız.
1: 40. yılınız. Yani 91-92'de Genci Erkal'la ilk defa stüdyonuza gelmiştim o zaman. Evet. Şeyde Tuncay Kulavoğlu arkadaşımızla birlikte ve de Genci Erkal'la birlikte.
0: Evet.
1: Hatta bir iki söyleşi de kaydetmiştim sizin için. Ama sen de toplumda var olabilmek için bu ana akım diyeyim ben şimdi. Ana kültür, Almanlarla ortak çalışmayı yeğit tutan birisin. Yani benzer yanlarımız çok. Benim de öyle oldu. Ben 1979 yılında 12 yaşında Nürnberg'e geldim. O zaman babam öğretmen olarak atanmıştı Türkiye'den Nürnberg'e. Buradaki Türkçe eğitim veren okullarda eğitim vermek için 9. sınıfa kadar Türkçe eğitim burada Türkçe'de mümkündü o zaman o yıllarda. Biz bunu güzel bir şey zannediyorduk, Türk kimliğini falan öyle korumak için vesaire. Ama sonradan anlaşıldı ki bu Helmut Schmidt'in çok sinsice kurduğu bir planmış. İkinci nesli, burada doğan çocuklar, büyüyen çocuklar, buraya sonradan gelen gençleri Alman toplumuyla kaynaşmasını engellemek için, o toplumdan uzak tutmak için, entegre olmalarını engellemek için yapılan bir metotmuş. Ve bu da başarılı bir şekilde oldu. İkinci nesil o yıllarda gelenler Almancaları iyi değildir. Çünkü o tür sınıflara giderek kendi geleceklerini burada köreltmiş oldular. Babam da bu metotta bir katkısı olmuş oldu. Yani zarar verdi aslında kendi öğrencilerine. Bundan çok pişmandır sonraki yıllarda değiştirmeye çalıştı. Hessen eyaletinde kültür derslerine girdi vesaire. Öğretmenlerini öyle sürdürdü ama o da bir çeşit sistemin kurbanı olduğunu öğretmen olarak gördü. Bu da acı bir şey tabii. Ama ben 80'li yıllarda Nürnberg'de gençliğim geçti. O zamanki barış hareketi çok önemliydi benim için. Beni çok etkilemişti. Yüz binlerce insanlar barış için yürüyorlardı. Tabii biz bunu hep şey zannediyorduk. Sol öğrenci dernekler organize etti bunu. Üniversite öğrenciliği organize etti. Ondan sonra sendikalar var. 35 saat, haftada 35 saat çalışmak için mücadele veren IG Metal gibi şeyler. Sendikaları ben hep solcu, ilerici, öngörücü zannederdim. Ama sonradan öğreniyorsun ki öyle değilmiş. Yani sonunda biz yabancıların, özellikle birinci neslin haklarını, yani o işçilerin haklarını elde etmemeleri için uğraşan bir örgütmüş sendikalarda. Yani bunu İsviçre'de de görmüşüz, Almanya'da da görmüşüz. Sonradan okuyunca aydınlanıyor insan. Ama bu barış hareketini, o büyük barış hareketini 80'li yıllarda organize edenler de kiliselermiş. Yani Protestan kiliseleri, Katolik kiliseleri. Bir de ateist insan olarak, yani dinle çok fazla yakın olmayan, ateist demeyeyim de dinle fazla yakın bağ olmayan birisi olarak bunu öğrenmek önce bir hayal kırıklığı yarattı ama sonradan da sevindim. Yani din örgütleri, barış. Dinler de barış için, yani topluma çok faydalı olabilecek şeyler için de uğraşabiliyormuş. Bunu barış hareketi gösterdi. İşte o sosyalizasyon o yıllarda, ama şöyle diyebiliriz, o yıllarda ben seni de görüyordum, bazı yerlerde yollarımız kesişiyordu. Türkiye'deki politikaya yönelik etkinliklerde çok fazla bulunmuyordum. Daha çok ben Alman toplumunu, Almanya'daki gelişmeleri ilgilendiren etkinliklere gitmeye çalışıyordum. Zaten sonra da öğrenim için Köln'e gittim, orada okumak için. Sonra da tekrar Nürnberg'e döndüm. 90 yılından sonra Nürnberg'deyim, 90 yılından beri.
0: Siz o zamanlar yani kulturların sütte, yani çay havuzunda olduğu yerde
1: Rotenburg Estrasse'de
0: bir kültür inisiyatifi kurmuştunuz.
1: Evet.
0: Kültür inisiyatifinin o çalışmayla. İşte 92 yılında Türkiye Film Festivali düzenlediniz.
1: Evet.
0: Ondan sonra yok film festivali değil. Film
1: sinema günleri demiştik.
0: Sinema günleri. Evet, sinema günleri yaptınız. Hı. Ama ondan önce de işte dediğin gibi yani demin bahsettin işte Genco Arkalı getirdiniz. İşte Bertolt Brecht'i, Nazım'ı, çeşitli tiyatro ve gösterileri yapmak için çeşitli programlar yaptınız.
1: Evet.
0: O zaman çalıştığınız, birlikte kurduğunuz Şermin mesela bugün Berlin'de Maxim Gorki Tiyatrosu'nun yöneticisi durumunda. Daha önce başka bir kültür yönetimi yapıyordu. Şimdi uzun yıllardır Maxim Gorki Tiyatrosu'nu yönetiyor. Tuncay aynı şekilde kültür dalında çeşitli etkinlikler yapıyor. Yine
1: tiyatro ağırlıklı.
0: Tiyatro ağırlıklı. Sen Nürnberg'de kaldın ve film festivali işte ilk yıllarında Tuncay da vardı ama daha sonra o gitti ve siz burada bir ekiple devam ediyordunuz. Ekibiniz uzun yıllar hep değişerek devam etti. Ama bir çekirdek kadro kaldı.
1: Evet.
0: Nasıl bu şöyle bir geçmişe dönüp bugüne geldiğinde nasıl bir sıkıntılar ve güzellikler yaşadığınıza ilişkin ne diyebilirsin?
1: Ya bir sefer 80'li yıllarda şunu gördük biz Nürnberg'de. Nürnberg Şehir Belediyesi burada yaşayan insanlara kültürel ve politik olarak toplumda faydalı şeyler yapabilmeleri için, katkıda bulunabilmeleri için olanaklar tanıyor. Bunun bir tanesi gidip değişik kültür merkezlerinde, kültür laden dediğimiz yerlerde etkinliklere katılmalarını sağlıyor. Değişik kültürlerden olsun, İspanyol'dan şeye kadar işte Türkiye'ye kadar. Ama kendi girişimlerini de kurarlarsa onlara da yer açılıyordu. Yani bu inanılmaz bir şey. Çünkü toplumu faal olmasını, bil fiil bazı şeyleri kurup kendisini yapmalarını sağlayan bir kültür politikası bu. Sadece tüketim için değil, üretim için de davet eden, davetkar bir kültür politikası bu. Yani Nürnberg Şehir Belediyesi'ni bu konuda övmek lazım. Çok az şeyler var. Yani şunu da biliyoruz. Münih örneğin Nürnberg kültür politikasını sürekli kopyalamış. Kendileri diyor bunu. Kendileri böyle anlatıyorlar. Geçenlerde Schauspiel olsun öyle büyük bir etkinlik oldu. Orada da yine anlattılar. Münih hep öyle kopyaladı diye. Biz bundan faydalandık tabii 90'lı yıllarda. Çünkü bir böyle imkanların olduğunu gördük. Kendi kültür girişimimizi kurduk. İkincisi böyle kültür girişimleri kuranlar, dernekler kuranlar, bu etkinliklere giden insanlar kültüre ve politikaya açık olan insanlardı. Böyle hazır bir kitleye de ulaşabildik. Dolayısıyla onları çok kolay bir şekilde istediğimiz etkinliklere davet edebiliyorduk. Onlar da katılıyorlardı. Bu çok güzel bir şey tabii. Tabii o yıllarda yine toplumsal olarak biz bir azınlıkta olduğumuz için, yabancı olduğumuz için büyük baskılar altındaydık. Her ne kadar bizi çok destekleyen Alman arkadaşlarımız, bizimle dayanışma gösteren kişiler olsa da bütün toplum o zaman yabancı düşmanlığı konusunda ırkçıydı. Yani yabancı politikasında hükümet bir sefer ırkçıydı. Alfred Dreger'in çok kötü lafları var o zamandan kalma. Şimdi CDU'lar zannederim okuyunca utanıyorlardır. Öyle düşünüyorum. Ondan sonra Almanya ile birleşme çıktıktan sonra o yıllar denk geliyor. İlginç bir şekilde Der Spiegel gibi dergilerde de yani sol liberal dediğimiz dergilerde de böyle yabancılara karşı bir düşmanlık olduğunu gördük. Das Boot ist voll yani gemimiz doldu artık falan gibi böyle çizimlerle açıyorlardı şey öyle bir sayısı vardı. Sonra bunu Republikaner dediğimiz sağ uç noktadaki bir partide parti afişi olarak kullandı ve büyük başarılar elde etti. O yıllarda Türklerin evleri yakıldı mı önünde biliyorsunuz. Zollingen'de, Hoyerswerde birçok yerde büyük bir baskı vardı, toplumsal bir baskı. Bunu atlatabilmemiz kolay olmadı. Bunu atlatabilmemiz ancak SPD ve Yeşillilerin 99 yılında başa gelmeleriyle birlikte olabildi. Orada bazı haklar verdi bize politika. Toplumdan sonra toplum içerisindeki mücadeleler de galiba endüstriye de zarar verdi. Yani Alman ekonomisine de bu ırkçılık zarar verdiği için geri püskürtülebildi. Yani dünyanın bize faydası oldu, biz yabancılara. Ama o 8 yıllık Sosyal Demokrat ve Yeşillerin koalisyon hükümeti bize de çok şeyler kattı. Sonra bir şansımız oldu. Bir sosyalist eğitimden geçmiş bir başbakanımız oldu 16 yıl boyunca, Merkel. Şimdi bunun adını da böyle koymak lazım. Bu sosyalist bir eğitimden geçmiş, DDR'den gelmiş birisi, fizikçi. Fizik okumuş, aklı başında birisi. Öyle fazla büyük parti politikalarına girmeyen birisi. Zaten bütün o insancılığını da görüyorsun politikasında. Bizi başka bir statüye çekti. Yani biz 80'li yıllarda gastarbeiterdik. Sonra Ausländer olabildik. Kohl döneminde yabancı olduk yani. O bir rütbeydi bizim için. Sonra yabancılarla Almanlar eşit şartlar altında olsun derdik. Daha sonra Merkel döneminde ise şey olduk artık, yani Alman, zaten Alman vatandaşlığına geçişte iyice kolaylaştırılmış oldu. Bu belki bütün topluma, belki bizim Türklere bile fazla liberal geldi. Merkel dönemindeki azınlıkta bulunan, göçmen olan insanlara yaptığı politika sanırım bizim Türkiye'liler arasında özellikle diyeyim, sağ görüşlü insanlara bile fazla liberal geldi. Bu toplumda biraz ters tepkiler topladığını düşünüyorum Merkel'in. Şimdi bunu Mert düzeltmeye çalışıyor. Siz yabancısınız. Hani Cem Karaca'nın bir türküsü var ya. Sen işçisin, sen işçi kal diye. Bir sen yabancısın, yabancı kal şeklinde Mert bize bir aynayı gösterdi. Siz dedi işte... sokak manzarasını bozuyorsunuz dedi. Şimdi bunu da çok çabuk düzeltemedi. Ve bu sözün arkasında da duran çok politikacı olduğunu da gördük. Yani toplumun ilerisine geçmişti Merkel döneminde politika. Şimdi gerisine kalmaya çalışıyor. Öyle bir sıkıntı içindeyiz. Ve şu anda beni nasıl hissediyorsun diye sorduğunda... ben kendimi artık o kadar Alman hissetmiyorum. Yani Almanım diyemiyorum ama Nürnberg'in bir parçasıyım, evet, ama Nürnberg'in işte böyle yabancı kökenli bir yabancısı. Yani çok da yabancı değilim çünkü her sokağını biliyorum.
0: Ama yani kabullendin mi yabancı olduğunu? Yani bu bir süre aslında yabancı olmamayı, buralı, artık buralıyız demeyi kabullenmiş bir topluluktuk gibi. Ama şimdi... yani Sachsen-Anhalt'te mesela şey, AfD %42 ile iktidar olma durumu söz konusu. %45 alırsa çoğunluğu elde edecek ve ilk defa,
1: evet,
0: bir eyaletin başbakanı seçecek, yani yönetecek bir eyaleti. Bu durum karşısında şu andaki iktidar partileri de daha çok sağcılaşıyor. Yani onların gücünü kırmak için, evet, onlardan daha çok biz de daha iyi yaparız diye düşünüyorlar. Ama o tamamıyla AfD'ye yarıyor. Şu içinde olduğumuz atmosferde yani bu kadar kültür etkinliklerinin, yani uluslararası düzeyde tanınan bir etkinliğin yöneticiliğini yapıyorsun. Nürnberg'de hangi kapıyı çalsan Adil Kaya dedikleri zaman kapılar açılabiliyor. Çünkü yani yaptığın bir etkinliğin öncüsüsün. Ama ona rağmen hala bu biçimde, ya düşünmüş olman beni biraz şaşırtıyor. Yani üzücü, çok üzücü diye görünüyor. Ben ya öyle, daha doğrusu üzülerek söylüyorum bunu yani. Bu durumda olmamız kötü ya, o açıdan söylüyorum.
1: Ya bu mücadelenin sonu yok. Biz azınlıkta olan insanların hep azınlıkta olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'deki örneğin... Ermeni uyruklu diyeyim ben, Türk vatandaşlarına baktığımızda onlar da yüzlerce yıl aslında kendi vatanına gelmiş Türkler. 1071'de Alparslan girdiğinde Anadolu'ya, ki Ermeniler orada. Yani 1000 yıl geçmiş ama hala şey, o azınlıkta bulunan insanlara azınlık muamelesi yapılıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'na küfür etmek isteyenler onun geçmişin Ermeni olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Bu kafada CHP'liler var. Yani böyle garip bir şey. Yani azınlıkta olduğun zaman bu senin artık kaderin. Hep sonuna kadar mücadele edeceksin. kabul edilmekle ilgili bir mücadele bu. İnsan yoruluyor tabii belli bir şeyden sonra, yaştan sonra, ama teslim olmamak da bütün mesele diyor Nazım Hikmet bir şiirinde. Biz de öyle yapmamız lazım. Ama ben şimdi şey dersen, evet ben bir Nürnberg'liyim ama bir Alman mıyım? Hayır değilim. Yani çünkü Almanlar beni öyle kabul etmeyince öyle bir his de oluşmuyor, bir Alman falan diye. Ama Nürnberg'liyim, evet. Nürnberg'de iyi bir şehir, yaşayabiliyorum. Geçen yıl ilk defa Midilli Adası'na gittim. Ayten'le birlikte tatil yaptık orada. Vallahi Midilliler bizi öyle karşıladılar ki sanki Midilliyiz. Midilliliyiz yani. Sanki oranın vatandaşıyız. Kendini orada hissediyorsun, memlekette hissediyorsun. Bu Türkiye'ye gittiğinde de oluyor. Yani Türkiye'nin neresinde olursan ol, insanlarla sohbet içinde olduğun zaman sana herhangi bir şeyi göstermiyor. Herhangi bir yabancılık duygusu yaratmıyor. Öyle bir şey var. Ben San Francisco'da da bir dönem yaşadım. Sık sık gittim geldim. Orada da hiçbir zaman kendimi yabancı hissetmedim. O şehrin bir kişisi, herkes de bana öyle muamele yapıyordu. Yani yemeğe gidiyorsun, koşu yapıyorsun, toplantı yapıyorsun. Sanki oralısın gibi. Nedense bu Avrupa'da böyle bir şey var. Bir ırkçılık var, bir genel bir ırkçılık var. Bu hangi kibirlilikten geliyor? Bunu sosyologlara sormak lazım tabii. Şimdi ben ama sadece kendi duygularımı söyleyebileceğim. Maalesef biz varamadık. Yani evet. Hani varan otobüsler vardı ya. Onlar varıyordu, biz varamıyorduk. Biz varamadık.
0: Evet. Peki yani biraz zaman az olduğu için müzik arası vermeyeyim diye düşünüyorum. Bir yandan ona baktım ama şöyle. Ama dinleyicilerimiz de herhalde bu kadar çok konuşuyorsunuz ya, bir telefon numarasınızı vermediniz tabii, bir türlü diyebilirim. Ben olabilir. Telefon numarasını vereyim de stüdyonun telefonu son 10 dakikada bir daha vermiş olayım. Radyoyu telefon açmak isteyen dinleyicilerimiz 0911 4500 666 4500 666, radyomuzun telefon numarası, aramak isteyen arayabilir tabii. Evet.
1: Bir de son dönemde Türkiye'den ayrılıp Almanya'ya yerleşenler var. Onlar daha değişik görüyorlar bizi, diyorlar sizin bildiğiniz yabancılardan değiliz. Biz işçi çocuğu değiliz bir sefer. Yani öyle düşünenler
0: öyle
1: var.
0: Öyle garip bir durum da var. Evet.
1: Onlarda da kendi, bu zaten ırkçı bir düşünce. Yani böyle bir şey. Biz işçi çocuğu değiliz, şey çocuğuyuz. Ne bileyim işte endüstrinin mühendislerinden o çocuklardanız. Biz buraya mühendis olarak geldik, şu olarak geldik, bu olarak geldik. Onlar ileride kendi deneyimlerini yaşayacaklar, görecekler neyin ne olduğunu. Ama hiçbir zaman unutmamak lazım. Alman endüstrisine ihtiyaç olduğu zaman seni davul zurnayla karşılamasını biliyorlar. 61 yılında gelenler öyle karşılanmışlar. Ondan sonra başına gelenleri de bilsinler. Biraz tarihi okusunlar, en azından bizim kitabı okusunlar. Orada birçok şey anlatılıyor zaten. Bir yere varabilmek o kadar kolay değil. Bunda sosyolojik yapı da çok önemli tabii. Almanya'nın çok özel bir yapısı var. Belki İspanya'da olsak daha rahat ederdik. Ama Avusturya olsun, İsviçre olsun, Almanya olsun, bunlar birbirine benzeyen yapılara sahip. Ama sonunda tek söyleyebileceğim şey, herkesin varlığı için mücadele etmesi lazım. Alman toplumu tarafından eşit düzeyde karşılanması, değerlendirmesini sağlayacak çalışmalar yapmak lazım. Bu da şunu getiriyor. Ne iş yaparsan yap, o işi yapan örneğin Almanlardan çok daha iyi yapman gerekiyor ki sen o kabulü görebilesin. Bu yorucu olabilir ama bizim birinci neslimin Almanya'da kalabilmesinin nedeni de bu. Hep Almanlardan çok daha fazla çalışkan olmuşlar. İkinci nesil de öyle, üçüncü nesil de öyle olacak. Bizler öyleydik. Biz hep çok çalıştık. Başka bir şey öğrenmedik hayatımızda. Hep çok çalışmayı öğrendik. Performans dediğimiz şeyi baktığımızda futbol dünyasında da görebiliyorsun. Mesut Özil gibi dünya futbolcusu Alman milli futbol takımında oynayabildi. Ama iyi de oynadı. İyi oynadığı dönemde de zaten şeydi, Özil'di. Ondan sonra Mesut oldu.
0: Peki bu başarılı göçmen kökenli insanlara baktığımız zaman mesela Cem Özdemir seçildiği zaman Cem Özdemir hakkında çok çeşitli taraflardan eleştiri aldı. Göçmenlerden aldı, yani Türkiyelilerden aldı. Cem Özdemir Türkiye kökenli bir işçi çocuğu ailesi, yani bir gastarbeiterkind. Ve işte bütün politik hayatı boyunca da çok başarılı Yeşiller içerisinde bir çizgi izledi. Ama Cezi Özdemir seçildikten hemen sonra çok yoğun biçimde bir saldırıya da uğradı. Yani medyada, sosyal medyada bunun işte Ermeni soykırımı konusundaki parlamentodaki tutumundan tut da Türkiye düşmanı olduğuna dair soldan da şöyle bir eleştiri aldı. Bu sermayenin işte temsilcisi olduğu için seçildi, yoksa seçilemezdi falan filan diye bir eleştiri yığını yaşandı. Sen nasıl gördün bu seçimi?
1: Ya şimdi Cem Özdemir çok başarılı bir politikacı, çok deneyimli bir politikacı. Onun oraya kadar ulaşabilmesi bizim için aslında çok iyi bir örnek. Onun yaşadığı özellikle Türk toplumunda, Türkiyeliler arasındaki sıkıntısının nedeni bir tane Cem Özdemir'in olması. Şimdi 16 tane eyalet var. Bunların 5 tanesi şeylerden olsaydı, yabancı kökenli insanlardan olsaydı, 2 tanesi, 3 tanesi Türkiye kökenli olsaydı, bu sefer bizim beklentilerimizi birçok insana projeksiyon edebilecektik. Beklentilerimizin hepsi şimdi Cem Özdemir'de. Şimdi biz herkes işte 10 değişik düşünce varsa onu da Cem Özdemir'den istiyor onu. Şeye bakarsak Almanya'nın çalışan kesiminin %30'u göçmen kökenli insanlardan oluşuyor. Politikacılarına baktığımızda, Bundestag'a baktığımızda bu oranı göremiyoruz. Yani %5 falan oranında bir şey var. Bu %5 değil de %25 olsa o zaman biz de dünyaya başka bakacaktık. Bizim beklentilerimiz o kadar çok yoğunlaşmayacaktı tek kişi üzerine, Cem Özdemir. Yani şimdi Mesut Özil gibi futbolculardan daha çok olsaydı, bunların bir kısmı Erdoğan'la tokalaşsaydı, bir kısmı işte ne bileyim Sosyalist Parti'den, Türkiye İşçi Partisi'nden birisiyle tokalaşsaydı, Metin Oktay'ın yaptığı gibi zamanında Galatasaray'da, o zaman biz Mesut Özil'in üzerine o kadar gitmeyecektik. Alman toplumu da gitmeyecekti o kadar. Yani biz az olduğu için bu başarılar böyle şey, hayal kırıklıkları hemen yaratmasını seviyoruz nedense. Yazık ediyoruz bu gençlere sonra.
0: Ama yani bu Cem'in seçilmesi göçmenler açısından baktığımız zaman bir başarı olarak görmek gerekir.
1: Bu bütün Avrupa içinden bakmak lazım. O konudan da başarılı. Hatta Cem Özdemir, ben o zaman Portekiz'deydim. Yeşillerin başına geçtiğinde eş başkan olarak Claudia Roth'la birlikte orada konuşuluyordu. Yani bir göçmen kökenli insanın Avrupa'nın önemli bir partisinin başına geçmesi önemli bir başarı olarak gösteriliyordu. Bu çok iyi bir şeydi. Tabii şimdi başbakan olması eyalet düzeyinde bu çok Avrupa çapında bir örnek. Çok sevindirici onu diyorum.
0: Evet. Adil, bu yani hem Nürnberg, Almanca yaptığımız birçok şeyi konuştuk zaten ama Nürnberg'teki film festivali sonuçta devam edecek. Artık kurumlaşmış bir yapınız var. Yani hem bu göçün 65. yılı dolayısıyla ama hem de film festivalinin kültür etkinliği bakımından böyle son 5 dakikada ne tür bir değerlendirme yapmak istersin?
1: Ya aslında bu bir sürekliliği olan önemli bir proje. Şimdi kültüre, sanata o kadar önem vermeyen insanlar için de önemli bir şey. Çünkü süreklilik olduğu zaman belli bir gelenek yaratıyorsunuz. Onda görülebilirlik yaratabiliyorsunuz. Ondan sonra toplum size gerçekten yine değişik bakabiliyor. O ön yargıları kırabiliyorsunuz. Yani biz bu festivali başlattığımızda en önemli şey, medya tarafından bizi sadece folklorik ögeleri olan bir kültürden oluşan topluluk olarak görmelerini istemediğimizden başladık. Onun için film sanatı dedik, sinema gösterelim dedik, tiyatroyu gösterelim dedik. Bizim geldiğimiz kültürde böyle şeyler de var dedik. İlk çıkış şeydi, Türkay Film Tagi'ydi ama sonra baktık Fatih Akınlar falan geliyor, buna Türkay diyemezsin. O zaman Türkay da açıdan otomatik oldu yani kendiliğinden. Bu gibi örnek projeler Alman toplumunda, diğer toplumlarda da çok önemli. Bunlara sahip çıkmak lazım. Ve sürekli üzerinde durmak, performans gösterip var olan toplumsal diğer organizasyonlarla birlikte çalışmak gerekiyor. Şimdi bu şey gibi oldu, böyle ders verir gibi oldu. Ama çıkan sonuç bu. Sonunda bu festival bundan sonra yapılmaması belki birçok seyirciyi o kadar çok üzmeyecek. Ama galiba Alman toplumundaki o yapıyı üzecek öyle bir şey. Çünkü onlar da kendi yapıları arasında böyle kurumsallaşmış bir etkinliği görmek istiyorlar. Kurumsallaşmış organizasyonlar, toplumu ileri götüren, sağlamlaştıran şeyler. Bu film festivali olabilir, parti de olur, başka bir şey de olur. Bir spor derneği de olur. Şimdi bir sürü spor dernekleri çıkmıştı Nürnberg'de. Bir kısmı kayboldu. Ama ben kaybolanlara üzülüyorum. Türk ismi de olsa spor dernekleri de örneğin. Hı. Topluma sağlamlık veren, demokratik renkliliği gösteren, görülebilir bir şekilde gösteren önemli kuruluşlar.
0: Evet. Evet, yani çok bu tür etkinliklerin sürmesi, devam etmesi ve toplumun, yani artık çünkü %51 civarında bir göçmen kökenli Nürnberg'de yaşıyoruz. Bunun yani sizin yaptığınız etkinlikler başka bir takım etkinliklere birleştirildiği zaman bu çeşitliliği bir biçimiyle ortaklaştırmak gerekiyor. Yani çünkü dikkat edersen siz başladıktan sonra çeşitli ülkelerden gelen insanlar da film festivalleri yapmaya başladılar. Yani Yunanlılar yapmaya başladı. Başkaları da yapmaya başladı.
1: Biz böyleydik. 80'li 90'lı yıllarda aslında birbirimize rekabettik. Sadece Türkiye'liler arasında değil. İspanyollar vardı, İtalyanlar vesaire. Sağlıklı bir rekabet sistemi vardı. Ondan hepimiz çok faydalandık. Sonra biz film festivali olarak başkalarına örnek olduk. Bu da güzel oldu. Ama her zaman kendi şeyini kurmak zorunda değilsin. Bir radyo set var örneğin burada. Radyo setin içinde sizler varsınız. Bu çok önemli bir şey. Radyo setin devam etmesi. Ama bu çok kültürlülük yapısının da hatta genişleyerek devam etmesini gönülden isteriz. Bu toplumu daha demokratik bir yere getirecek, daha sağlam temelleri olacak bir şey.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben buraya teşekkür ederim.
0: Geldin. İki saattir konuşuyoruz. Sağ ol. Ve başarılar diliyorum. Hayatında ve çalışmanda başarılar dileyerek bitirelim.
1: Sağ ol. Yani sorulardan dolayı galiba çok terledim. Bayağı bir ter bastı.
0: Biraz da şey oldu. Biraz da hava yağmurdan sonra
1: bastırdı.
0: Evet. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben zwei Stunden lang türkischsprachige Sendung Özgür Radyo auf 95,8 MHz beim Radio Z gehört. Heute haben wir zwei Stunden lang mit Adil Kaya uns unterhalten. Wir werden nächste Woche wieder zusammen sein. Dieses Programm wurde von Adil und Virgül produziert und gesendet. Wir wünschen eine schöne Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Değerli dinleyiciler, 95,8 MHz üzerinden yayın yapan Nürnberg'in Özgür Sesi, Özgür Radyo'yu dinlediniz ve iki saat boyunca Adil'le çok güzel bir sohbet ettik. Özgür Radyo'yu hazırlayan ben Ali ve Birgül, hepinize iyi pazarlar diliyoruz. Önceki hafta tekrar birlikte olmak umuduyla, hoşça kalın.